de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda. Good morning.

reklam. Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you. Good morning.

0: ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: kasama bul.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Platinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: müşterileri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türksel'le bağlan hayata. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yeni

0: competition, just strictly dance. Dance FM.
1: Right here.
2: Where?

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Fit Sports Club, hayatın nasıl spor kal-

sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence

Apple. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan. Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol.

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: envanteriyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Dave ve Teams dinledik. Rain Dance'le bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Hafta başı pazartesi keyifli dakikalar hepinize. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te şimdi Alok ve Jazzy konuklarımız The Head bize eşlik ediyor.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

0: Mix with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'la Dance FM'de bize eşlik etti. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Jaden'la devam ediyoruz. Yanında David Guetta ile birlikte Upside Down.
2: This is Upside Down.

Bruno Mars'la yeni saatin açılışını yaptık. I Just Might bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bir kez daha keyifli dakikalar bu kez. French Montana ile devam ediyoruz. Yanında Max B ile birlikte. Şimdi Smoking Dance FM'de.

Reklam. Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Summer Pool.
1: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Ne güzel şey.
3: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
4: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: Aykut.
1: Calvin Harris ve Jesse Reyes Ocean'la Dance FM'de dinledik. Bu kez Cupidon ve Mila bize eşlik ediyor. Yine son dönemde oldukça sevdiklerimizden biri. Feel It şimdi Dance FM'de.

0: fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz.

0: Sen şimdi aramıza katıl. VIP Sports Club'la güçlü ol, fit ol. Güçlü ol. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Music is the answer. That's why we are growing bigger every day.
3: Dance FM.
2: Spread the word.

0: with Aykut.
1: Fever Dream ve Alex Warren Dance FM'de bizimle buluştu. Shakira ile devam ediyoruz. Yanında Ed Sheeran'la birlikte Hips Don't Lie şimdi Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de yeni saatin açılışını Teddy Swims yaptı. Mr. Know It All'la bize eşlik etti. Üst sıralarda yer alıyor. 2026 yazında yine çok sık dinleyeceklerimizden biri. Lady Gaga ile devam ediyoruz şimdi. Son dönemde yine konser performanslarıyla adından çok sık söz ettiriyor.

0: Premium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

reklam. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: with Aykut.
1: Haftanın İç Mix'te Dance FM'de Tyla ve Chanel dinledik. Bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Pazartesi gününde, pazartesi akşamına doğru ilerlerken. Şimdi Sean Paul, Dance FM'de Ginger.

0: with Aykut.
1: Aluna Wilsons'la birlikte, Timberland'le birlikte Houseboy'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez Zara Larsson'la devam ediyoruz. Popüler müziğin etkili ismi Midnight

Hayaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

0: Sama Bowl.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

de dinledik. Yarın saat 13'te yine buluşuyoruz. Ben Aykut Balcı mikrofonda olacağım. Az sonra eve dönüş yolunda Ece bize eşlik edecek. Ben giderken Ed Sheeran şimdi konuğumuz oluyor. Skeletons.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve radyonuz Dance FM'de Secret Dance programımda bugün de birbirinden güzel konular sizleri bekliyor ve Haziran'ın son haftasındayız. Artık kapatıyoruz Haziran'ı da. Önümüzde güzel bir ay daha var. Bizleri bekliyor. Yaz güzel geçiyor. Secret Dance

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor. Jon Bon Jovi 2022 yılında geçirdiği ciddi ses tel ameliyatının ardından sağlık durumuyla ilgili önemli bir güncelleme paylaştı. Ünlü rock yıldızı uzun süredir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından artık tamamen iyileştiğini açıkladı. Ve verdiği bir röportajda Bon Jovi iyileşme sürecinin beklediğinden daha uzun sürdüğünü belirterek "Tamamen iyileştim, süreç düşündüğümden uzun sürdü ama her şeyi doğru şekilde ilerlemesi gerekiyordu" dedi. Ve hayranlarına da sevenlerine de teşekkür etti tabii ki de. 2024 yılında yayınlanan Forever albümünün ardından turneye çıkıp çıkmayacağı konusunda belirsizlik yaşayan sanatçı o dönemde sesinin eski gücüne kavuşup kavuşmayacağından emin olmadığını söylemişti. Ancak son açıklamaları Bon Jovi hayranları için oldukça umut verici oldu. Ünlü müzisyen ayrıca grup arkadaşlarının bu süreçte kendisine verdiği desteğe de değinerek "Hiçbiri benden şüphe etmedi, kimse başka işler aramadı ya da emekliliği düşünmedi. Her provada yanımdaydılar, onlara olan sevgim ve saygım daha da arttı" dedi. Bon Jovi'nin açıklamaları grubun gelecekteki yeniden kapsamlı bir turneye çıkabileceği yönündeki beklentileri de güçlendirdi. Rock efsanesinin sahnelere tam anlamıyla dönmeye hazır olduğu mesajı hayranlar tarafından büyük heyecanla karşılandı. Biz de bekliyoruz hala efsanelerden, yaşayan efsanelerden ve eminim peşine yeni şarkılar da bizleri bekliyordur. Birlikte göreceğiz, dinleyeceğiz.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Narsistlerle başa çıkmanın en akıllıca yolu ne olabilir sizce? Psikologlara göre bunun cevabı son dönemde oldukça popüler olan gri kaya yöntemi. Bu yöntemde amaç tartışmayı kazanmak ya da karşı tarafı değiştirmek değil, amaç duygusal olarak nötr kalmak ve manipülatif kişilerin sizi çatışmanın içine çekmesini engellemek. Nasıl mı diyorsanız, uzun savunmalar yapmak yerine kısa ve sakin cevaplar vermek. Tamam, seni anlıyorum, bu bana uygun değil gibi. Çünkü bazı manipülatif insanlar öfke, panik veya uzun açıklamalar gibi yoğun duygusal tepkilerden besleniyor. Psikolojide buna pekiştirme deniyor. Bir davranış istediği sonucu aldığında tekrar etme ihtimali artıyor. Tepki gelmediğinde ise zamanla etkisini kaybedebiliyor. İşte gri kaya yöntemi de tam olarak bunu hedefliyor. Karşı tarafın aradığı duygusal enerjiyi vermemek. Ancak uzmanlar önemli bir uyarıda bulundu. Bu yöntemin narsistik davranışları kalıcı olarak değiştirdiğini gösteren güçlü bilimsel çalışmalar henüz yok. Ayrıca bazı manipülatif kişiler istedikleri tepkiyi alamadıklarında baskıyı artırabiliyor. Bu yüzden gri kaya tekniği bir güvenlik planı değil, duygusal sınırları korumaya yardımcı olabilecek bir iletişim aracı olarak görülüyor. Bazen en güçlü tepki daha fazla açıklama yapmak değil, sizi yoran döngünün içine girmeyi seçmektir. O yüzden aklınıza bulunsun, küçük bir tavsiye vermiş olayım etrafınızdaki manipülatiflere.

Elektrik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe

özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yirne Üst Yolda.

0: ve Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance müziğiyle devam ediyor. Beyniniz daha güçlü ve sağlıklı tutmak için her sabah 5'te kalkmanız ya da kusursuz bir rutin oluşturmanız gerekmiyor. 20 yıllık bir nörobilimciye göre beynin en iyi çalışması için ihtiyacı olan şey mükemmellik değil, sürdürülebilir alışkanlıklar. İlk öneri hareket edin. Ama saatlerce spor yapmanız şart değil. Kısa yürüyüşler, merdiven çıkmak, ev işleri yapmak bile beyin sağlığına katkı sağlar. İkinci olarak eğlenceyi suçluluk duymadan hayatınıza dahil edin. Kitap okumak, dizi izlemek, müzik dinlemek ya da hobi edinmek sadece keyif vermiyor, beynin motivasyon sistemlerini de destekliyor. Üçüncü alışkanlıksa anlamlı işlere zaman ayırmak. Her şey eğlenceli olmak zorunda değil, ancak yaptığınız işin bir amacı olduğunu hissetmek uzun vadeli motivasyonu arttırır. Dördüncü öneri, küçük başarıları kutlayın. Büyük hedeflere odaklanırken attığınız küçük adımları görmezden gelmeyin, beyin ilerleme hissini sever. Beşinci alışkanlık sosyalleşmek. Yoğun olduğunuzda ilk vazgeçtiğiniz şey arkadaşlarınız olmasın. Güçlü sosyal bağlar stres seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Ve son olarak dinlenin. Uzmanlara göre dinlenmek zaman kaybı değil, performansın bir parçası. Uyku ve molalar beynin kendini yenilemesini sağlıyor. Yani kısacası sağlıklı bir beyin için hayatınızı kusursuz hale getirmeniz gerekmiyor. Küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklar uzun vadede çok daha büyük fark yaratabilir. Aklınıza

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saate an itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Secret Dance'de koca bir hafta var önümüzde ve yeni bir ay önümüzde.

listelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla...

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you. Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. 30 yaşından önce öğrenmen gereken 12 hayat dersi vereceğim şimdi sizlere. Eğer 30 yaş altı dinleyicilerim varsa bu içerik sizlere. Ama tabii ki de yaşa takılı kalmıyoruz. Belki 40'lı 50'li yaşlarınızdasınız ve hala öğrenmeniz gereken birçok şey olabilir. Sınır koyamayan insanlar başkalarının hayatını yaşar. Risk almamak güvenli görünür ama çoğu zaman en büyük risktir. Başkalarının onayını aradığın sürece asla özgür olamazsın. İnsanların senin hakkında düşündüğü şeylerin çoğu aslında seninle ilgili bile değildir. Konfor alanı sıcak görünür ama içinde kaldıkça küçülürsün. Endişe etmek geleceği değiştirmez, sadece bugünkü enerjini tüketir. Bazı insanlar seni sever, bazıları senden faydalanır. İkisini ayırt etmek hayat kaliteni belirler. Vücudun, zihnin ve paran birlikte güçlenmiyorsa aslında ilerlemiyorsundur. Hayatında hiçbir şey değişmiyorsa günlük alışkanlıkların da değişmiyordur. Büyük planlarını herkese anlatma. Bazı insanlar başarısızlığını görmek için sessizce bekler. Yarın başlarım birçok hayalin mezar taşında yazan cümledir. Hayatın yönünü değiştirecek kişi bir gün karşına çıkmayacak. Her sabah aynada gördüğün kişi o aslında. Bunlar ufak tefek böyle hayat dersleriydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Secret Dance devam ediyor.
3: To win, to war, back ends, book door, look up, I'm flying, yeah I'm free now, see now, society's time, me release now.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Dünya starları, dünyaca ünlü DJ'ler hepsi adamıza geliyor. Sizlere çok güzel bir konserden bahsetmek istiyorum. Dünyaca tanınan Brezilyalı DJ ve prodüktör Zerp 13 Ağustos'ta Cage Club'da sahne alacak. 25 Aralık 97 doğumlu Brezilya doğumlu Mateus Zorbini Massa elektronik müzik sahnesinde kısa sürede global bir isim haline geldi. 2023 yılında Kenyalı vokalist Sofia Nazu ile çıkardığı viral hiti Mwaki ile dünya çapında büyük çıkış yakalayan Zerp, enerjik sound ve etkileyici sahne performansı ile milyonlara ulaştı. Gerçekten bu konser kaçmaz. 13 Ağustos Perşembe akşamı gerçekleşecek. Hem de Cage sahnesinde böyle ünlü bir DJ sahne alacak. Kaçmaz. Biz de Energy Place medya sponsoru olarak oradayız, sizlerleyiz. Detaylar, biletler, etkinliğin biletleri Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Daha önümüzde zaman var diyorsunuz ama göz açıp kapayıncaya kadar hızla geliyor, geçiyor. Kaçırmanızı istemem. Biletler hızla tükeniyor. Ve radyonuz Dance FM'de de dünya efsaneleriyle devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Konserinde halkımızla buluşuyor.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 13 10.
3: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam. Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: konserinde halkımızla buluşuyor.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: Cuban.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.

puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Beach Sports Club, hayatın nasıl podcast?

FM.

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

0: itibariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne,

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva

0: Marinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva

FM.

FM.

Sound with you. Release the sound. Dance FM.